0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Vali Tuğran Ergün, endişe edilecek bir durumun olmadığını, cismin ekipler tarafından sabah saatlerinde imha edileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin patriyonu

0: Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan

çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namiz programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri deneyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından bizi dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Adem Karaman ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk eseri. Nesrin Sipahi söylüyor. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend makamında bir eser. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Caz makamında sözleri Celal Ertan'a, bestesi Kadir Şençalar'a ait olan eseri Kemal Caner'in sesinden sunduk. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Şimdi de Arif Sami Toker'in eseriyle Cengizhan Sönmez geliyor mikrofona. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma, uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim.

Önce Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey birlikte söylediler. Ufacık tefeciktin, yemyeşil gözlerin vardı dediler. Şemsi Belli'nin sözlerini yazdı, Muzaffer İlkar'ın notaya aldığı Hicaz bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Mine Geçilen'in sesinden, gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin dedi. Şimdi de güftesi Halit Bekir Sabarkan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait olan Uşak makamındaki eseri Ayşe Ekiz söylüyor. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu kez Yıldırım Gürses'in Mustafa Sevilen'den notaya aldığı Muhayyel Kürdi makamındaki eseri sunuyoruz. Alp Arslan seslendiriyor. Mevsimler yaz tutup güller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Ayşen Birgör'ün sesinden Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz makamındaki eserini sunduk. Ben seni ellere nasıl sorayım dedi. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesinde programında sırayı Cavit Tanür'e kalıyor. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki eserin bestesi ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait. Aşka gönül vermem, aşka inanmam.

Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimizin ilk bir saatini geride bıraktık. Hava ve yol durumuna devam edeceğiz birazdan ve istek eserlerinizle devam edecek programınız. Şimdi Nazan Sıvacı'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz diyecek.

0: ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39, Şanlıurfa 40 derece.
1: Yol durumu.
0: Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Birbirinden güzel rast eserler dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimizin bestesi ve güftesi Baki Duyarlar'a aitti. Umut Akgüre'nin sesinden dinledik. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye dedi. İkinci eserimizi Ümit Coşkun'un sesinden dinledik. Bu kadar yürekten çağırma beni dedi. Şimdi bestesi ve güftesi Suat Say'ın imzalı olan bir eser dinleyeceğiz. Belkıs Özener geliyor mikrofonlarınıza. Artık sevmeyeceğim.

bakış baktın, kalbimi yaktın. Sevim Tuna'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Cevat Ultanır'a aitti. Şimdi Zeki Müren'in sesinden bir eser deneyeceğiz. Eserimizin güftesi Suat Sayın'a ait. Dert ortağımsın benim.

mutlusun sevgilim. Yıllardır senden uzak.

Eserimiz Muhayyer Kürdi makamındaydı sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e aitti. Behiye Aksoy'un sesinden dinledik. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın dedi. Şimdi Nihavend makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Osman Babuşçu'ya, güftesi Güzide Taranoğlu'na ait. Emel Sayın söylüyor. Kanımda kıvılcım, canımda ateş.

Sizden gelen mesajlara ve istek eserlere başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ali Balcı Manisa Turkutlu'dan sevgilerimi gönderiyorum demişler, iyi günler diliyor ve programda emeği geçenlere teşekkür etmiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTNAME radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum diyorlar. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz sabahın namesinin kıymetli ekibi, safalar getirdiniz, güzel bir pazar günü olsun demişler. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diye de eklemişler. İstanbul Ataköy'den selamlar diyor Mehmet Acarca. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun. Ekibe kolaylıklar diliyorum. İnleyen nameler ruhumu sardı demişler. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınıza. Ufuk Erdem hayırlı günler diliyorum. Ankara'dan sizi dinliyorum demişler. Bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerim için eserler çalarsanız çok memnun olurum diyorlar. İhsan Demircioğlu herkese günaydın. Ankara Radyomuza merhaba. Programda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Ankara Yeni Mahalle'den bizi dinliyor İhsan Bey. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Doğan Çizmeci, Ege'nin serin rüzgarı denizin mavisiyle gönül dolusu selamlar TRTNAME'ye demişler. Huzurlu bir pazar günü diliyorum. Bugün doğum günü olan Sinem Sevindik ve şifa bekleyen hastalara armağan etmek istiyorum. Bugün eserleri diyorlar. Uşak'tan günaydın demiş sevgili Meral Özhan. Eseri sevgili eşi Erol Bey'e, ekibimize ve TRTNAME sayfa dostlarına armağan ediyor. Uşak'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. Eserimizin bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Ayten Baykal'a ait. Nusret Ersöz'ün sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Artvin Arhavi'den selamlarını gönderiyor Hürmet Özdemir. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için eserler istiyor. Emeğinize sağlık demişler. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Rüştü Şard'a ait Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Ahmet Özhan söyleyecek. Rüya gibi uçan yıllar. Biraz durun, durun biraz diyecek.

Şahap Ünal, Uşak Eşme'den günaydın diyor. Torunu Ares için eserler istemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyor o da bize. Ayşe Kartopuz, Adana'dan günaydın. Zeki Müren'den bir eser istiyorum. Kardeşim Muhammed'e ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum demiş. Müftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser deneyeceğiz. Pınar Yıldırım söyleyecek. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyecek. Ve Ekrem Mert, sevgili dinleyicilerimiz Altınordu'dan bizi dinliyor. Huzurlu pazarlar demişler. TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum eserleri diyor. Eğer dinletirseniz çok memnun olurum. İyi yayınlar dilerim diyorlar. Bestesi Muzaffer İlkara, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz bir eser deneyeceğiz. Solistimiz Güldehen Marmara, sevgili dinleyicilerimiz. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni diyecek.

Biz Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a TRTname dostlarıma armağan ediyorum demişler. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri güzel yurdumun güzel insanları için dinlemek istiyorum demiş. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Ekibinize selamlarımı gönderiyorum. TRTname dinleyen herkese armağan olsun eserler demişler. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor. Ve Durmuş Altuntaş Hacı Bektaş Köşektaş köyünden iyi yayınlar diliyor bize. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve köylülerine armağan ediyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Hoş geldiniz, kolay gelsin diyor. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan bizi dinliyor ve günaydın diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri size, çocuklarıma, torunlarıma ve eşime armağan ediyorum. Kolaylıklar dilerim diye de eklemiş. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun. Sevgili eşime ve arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Osman Ölçer iyi yayınlar TRTname ailesi demiş. Dikili'de yaşayan kıymetli dayım İlker Tekin Türk'e armağan etmek istiyorum eserleri. Kendisine sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Koro resim ritim kursu arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Ekrem Mert Altınordu'dan bizi dinliyor. İyi yayınlar dilemiş. Osman Angay Çorum'dan gönül dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Oğluma, kızıma ve torunlarıma Rana, Zeynep, Lara, Osman, Alp'e armağan ediyorum diyor. Selçuk Sümer İstanbul'dan günaydın diyor. Mutlu yayınlar dilerim sevgili eşim Hülya Sümer'e armağan ediyorum diyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş. Ekibinize ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum eserleri demiş. İbrahim Özdemir Bolvedin'den selamlarını gönderiyor. Güzel bir eser seçmişler, kendisine ve bize armağan ediyor. Faruk Salgar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor Oğuz Onur. Ekibimize kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyor. Serap Korkmaz'a Uğur Heybeli, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarına, TSM Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayan herkese ve radyo dinleyen herkese armağan ediyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bestesi Anne Anıl'a, güftesi Hilmi Soykut'a ait eserimizin ve Nihavend makamında Neşe Öztaş söylüyor. Bir alev, bir ışık senin bakışın.

Manisa'dan günaydın demişler, mutlu pazarlar diliyorlar. Eseri aileme, TRT'name dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Başarılı yayınlar diliyorum diyorlar. Musa Aytu, günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler, saygılar. Bartın'dan selamlarımı gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorlar. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Fahri Özdemir, Osmaniye'den sevgilerini gönderiyor. Niğde'de bulunan emekli öğretmen Huriye Özer ve ailesine armağan etmek istiyorum eserlere diyor. Erbağ'dan, Tokat Erbağ'dan bir selamımız var sevgili dinleyicilerimiz. Fikri Aksoy, günaydın herkese, yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, selamlar ve saygılar diyor. Kazım Yaman, Mersin'den selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eseri kendime, Hatay Antakya'daki arkadaşıma ve sizin ekibinize armağan etmek istiyorum diyor. Eskişehir'den Tuncel Erol, iyi yayınlar diliyorum, selamlar, saygılar diyor. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyor. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan merhaba diyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan ediyor. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın demişler bize. Ve Reyhan Baş, Sinop'tan sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Haldun Bey'e, çocuklarına, torunlarına, TRT'name dostlarına armağan ediyor. Yüreğinize sağlık diye de eklemişler. Fazıl Mübariz, iyi pazarlar, günaydın diyor. Hicaz bir eser istiyorum, teşekkür ediyorum diyor. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı işler. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na bizi dinleyen herkese selam olsun diyor. İbrahim Yıldırım bizi Hatay Dört Yol'dan dinliyor. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlarını gönderiyor. Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Hamisi Aracı, İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. TRT'name dinleyen herkese armağan ediyor eserleri. Eserimiz Hicaz makamında, bestesi ve güftesi Metin Eryüre'ye ait, Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyecek ve Ali Özdener Gaziantep'ten sevgilerini gönderiyor. TRT'name sayfa dostlarına Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yarcı ve Turan Özsoy'a armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar diye de eklemişler. Nihavet bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait. Nurten Demirkol söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Ali Özdener için. Özlediğim şarkısın kulaklarımda.

Samsun'dan günaydın diyor, mutlu pazarlar diliyor bize daimi dinleyicilerimizden sevgili Seniha Cengizhan. Güzel bir eser seçmiş. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, değerli yayın ekibine ve sunucumuza armağan ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum diyorlar. Biz teşekkür ederiz. Eserimizin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Hikmet Şinasi Önol'a ait ve Hicaz makamında Semra Ersoylu'nun sesinden dinleyeceğiz. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın diyecek ve teknik yönetmenimiz Adem Karaman, istek eserini, vatani görevini yapan yeğeni Burak Karaman'a, ailesine ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gökhan Sezen'in sesinden dinleyeceğiz. Bestesi Hüseyin Erbay'a, güftesi Savaş Yavuz'a ait ve Kürdi makamında Gökhan Sezen söylüyor.

Birbirinden güzel yine iki istek eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Çorum Uğurlu'da Gökçeağaç Köyü'nden Başoğlu ailesi ve Karaca ailesi bizi dinliyor. Hayvanlarıyla ilgilenip günlük işlerini yaparken sevgili dinleyicilerimiz Mustafa Karaca, Emine Karaca Bozer, Alper Bozer, Defne Duru, Mustafa Alp, Meyrik Başoğlu, Murat Başoğlu, evlatları Emine Esra, Seyit Murat ve Mehmet için eserler istemişler. Şimdi ilk dinleyeceğimiz esere kendilerini de ortak ediyorum. Hasip Uygun Manisa Salihli'den günaydın diyorlar bize. Name dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Eserimizin bestesi ve güftesi Zeki Müren imzalı ve Hüzzam makamında Gül Yazıcı'nın o güzel sesinden dinleyeceğiz. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden bizi dinliyor. Sevgili eşi Zülbehar Hanım'a, kız kardeşi Elif Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve köylülerine armağan ediyormuş. Rengin Uyar Kökten söylüyor. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı.

Programımızın sonlarına geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 9.36'yı gösteriyor saatlerimiz. Ankara'dan Menşure ve Bengüsü Hanımlar da çay ve kahvaltı keyfi yaparken bizi dinliyorlarmış. Bizim nalemelerimiz çaya kahveye güzel eşlik eder. Siz de bunu biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi dinleteceğimiz ilk istek eserimize kendilerine de armağan ediyoruz. Ahmet Özçelik de bizi dinliyor. Sevgili eşi Saynur Hanım'a, torunlarına, aile dostlarına armağan ediyormuş eserleri. Mersin Erdemli'den bizi dinliyorlar. Almanya'dan Fatma Ateşok günaydın diyor. Sıradaki eseri size ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Adnan Yıldız Ankara Radyosu'nun çok değerli yapımcı ve spikerine Ankara'dan merhaba, sağlıklı, mutlulukla güzel bir pazar günü olsun demişler. Ömrünüz uzun olsun, iyi ki varsınız diye de eklemiş. Çok teşekkür ederiz. Adnan Kocaman Kastamonu'dan size günaydın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum diyorlar. Ümit Kaya Çelebi hayırlı sabahlar dilemiş. Sevgiler, saygılar sunuyor. Hasan Cengiz günaydın TRT Name dostlarım diyor. Firdevs Ulu Çanakkale'den gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilemişler bize. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar diliyor. İyi yayınlar dilemişler bize. Maya Türköz İzmir'den günaydın.

İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ayrıca ilkokul öğretmenim Ülkü Durgut için armağan olsun. İyi ki TRTname var demişler. İyi ki sizler de varsınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kına bu güzel nameleri bizimle buluşturan size çok teşekkür ediyorum. Kayseri'den selamlarımı gönderiyorum diyor. Nihavent bir eser dinleyeceğiz önce. Bestesi Erdinç Çelikkol, küftesi Mustafa Töngemen'e ait eserimizin Metin Güyer'in sesinden dinleyeceğiz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun diyecek. Ardından Gülten Duran'ın Mersin'den selamlarını iletiyorum. Günaydın diyor, çok teşekkür ederiz. Saffet Bilir, Ayhan Aşkın, Ayla Aydemir, Mustafa Aydemir'e armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Bestesi Anne Anıl'a, güftesi Tekin Gönenç'e ait eserimizin Fikret Kozinoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Kurumuş topraklar gibiyim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna yaklaşıyoruz ve son mesajlar, son istekler. Bengü Hanım yürüyüş yaparken annesiyle bizi dinliyormuş ve erkek arkadaşı Hiko'ya armağan ediyormuş sıradaki eseri sevgili dinleyicilerimiz. İlk dinleteceğimiz eserimiz kendilerine armağan olsun. Emine Atamer, iyi niyetler, güzel dilekler hep hayatımızda olsun diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Abdü Orçin, Hatay Antakya'dan bizi dinliyor. Her zaman var olun, iyi ki varsınız demişler. Siz de iyi ki varsınız. Bülent Çalış, İzmir'in ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sabahın seherinde demlenmiş taze bir çay kokusunu verdiği mutluluk tadında çok güzel bir gün olsun demişler. Musa Özçelik iyi yayınlar diliyor. Ve bugün sevgili kızı Didem'in doğum günüymüş. Kızım Didem'e armağan ediyorum eserleri. Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar diyor. Biz de doğum gününü kutluyoruz kızımızın. Nur Genç, günaydın, hayırlı sabah.

sabahlar radyo dostlarım. Sunucumuza hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşça kalın, iyi ki varsınız diyorlar. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar dilerim. Sevgili annem Ayşe Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum diyor. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den güzel bir yaz gününde sağlık, sevgi, mutluluk sizinle olsun diyor. Sevgili oğlum Mutlu Hayat, Baki Hayat, gelinlerim Şerife Çiloğlu, Gonca Hayat ve Tavşanlı'daki tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini dinleteceğiz şimdi. Sevgili eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor. Her zaman olduğu gibi Kürdili Hicazkar makamında bir eser dinleyeceğiz. Suat Sayın söyleyecek önce "Ne demiştin, niçin caydın" sözünden. Ardından Nusret Tiryaki söyleyecek Samsun Yakakent Kozköy'den. Nusret Bey'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ekibimize ve koro, resim ve ritim kursu arkadaşlarına armağan ediyor. Kutlu Payas'ı söylüyor. "Bekledim, gelecektin, ömre bedel, an gibi."

Sevgili dinleyicilerimiz, Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğiyle veda ediyoruz size. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler Suzan Yalım, Adem Karaman ve ben Betül Yıldız Altay. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

sensiz artık hoşça kal. Madem ki bilmedin hiç kadir kıymet, hoşça kal vefasız artık hoşça kal.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak." dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatı

0: hayatlarını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Spor. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir güne ve siz kıymetli dinleyicilerimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dileklerimizle merhaba diyoruz. Yaşamın ufak tefek sıkıntılarını bir kenara bırakıp Türk müziğinin sevilen nameleriyle şifa bulacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Bugün geçmiş zaman olur ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımız Rast makamında eserlerle başlıyor. İlk olarak Hacı Faik Bey'in Ölümsüz Rast eserini dinleyeceğiz. Filiz Şatıroğlu bizlere seslenecek. Nihansın dideden ey mesti nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Değerli sanatçımız Ela Altın'a kulak verdik. Ankara Radyosu'nda Cahit Ünyaylar şeklinde gerçekleştirilmiş olan radyo sanatçıları konserinde seslendirdiği dramalı Hasan Hasgüler'e ait Rast şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Rast makamında şarkılarla musiki yolculuğumuz devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız. Şimdi yine geçmişten unutulmaz bir sese kulak veriyoruz. Nesin Sipahi bizlerle birlikte olacak. Necip Mirkelamoğlu'nun sevilen şarkısını seslendirecek sanatçı. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Gönül durmaz arar seni. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik. Geçmiş zaman olur ki programının özelliği bu kıymetli dinleyicilerimiz. Mazi ile bugünü harmanlıyoruz. Sevdiğiniz şarkıların nostaljik kayıtlarını ve yeni düzenlemelerini bir arada sunuyoruz. İşte dinlediğimiz eser de onlardan biriydi. Şimdi zaman tünelinde 1997 yılına uzanalım ve Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkıya kulak verelim. Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Rast şarkısını dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz.

Metin Evres'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Rast şarkısını Yüksel Uzel'den dinledik. Nereden gönül verdim sana, ah keşke vermez olaydım. Seni nereden sevdim, keşke sevmez olaydım dedi sanatçımız. Bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer almıştı. Pişmanlık dolu dizelerle bizlere seslendi. Ancak tabii ki sevdaya dair bu duyguları yaşarken insan sonunun nereye varacağını da bilemeyebiliyor. Yine de her şeye rağmen sevmek çok güzel kıymetli dinleyenler. Siz en temiz duygularla sevmeye devam edin diyoruz. Ve Mahmut Oğul'un güftesi Taner Şener'e ait şarkısında değerli sanatçı Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur, kimi zaman mutluluk bir çift siyah göz olur. Yar gülerse aşk ile, söz söylerse meşk ile, koşar gelir mutluluk, kış günleri yaz olur.

Kalbim seviyor seni, incitme beni. Dilek Türkan, 2015 yılında yayınlanan Suya Söylediğim isimli albümünde seslendirmiş olduğu şarkıyla bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin bestesi Haydar Tatlıyağ imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyoruz bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden ve internet aracılığıyla dünyada birçok ülkeden dinliyoruz.

Dinlemektesiniz efendim. Her birinize güzel dilekleriniz, yayınımıza dair temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza her gün konuk olduğumuz bu frekanslardan sizlere bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Ali Osman Akkuş'tan dinleyeceğiz. Gönlünüze neşe, kalbinize huzur veren tüm sevdikleriniz için size armağan etmiş olanım bu şarkıyı. Bir Şükrü Tunar eseri. Uşak makamındaki şarkının güftesi ise Halit Bekir Sabah Kan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Alişen Ozan'ın Güftesi Tuncer Önal imzalı Uşak makamındaki eseriyle konuğumuz oldu sanatçı. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gidersen eğer gelme.

sevgilim dedi. Evet, Aşıklar makamının o büyülü nameleri kalplere nüfuz etmeye devam ediyor. Şimdi 2006 yılına uzanacağız. Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesi deneyeceğiz. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdini uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim.

Radyosu Ses Sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı uşak bir türküyle bizlere seslendi. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Efendim, dinlediğimiz bu şarkı Nusret Bey'in Müzik Dairesi Başkanlığı'nca yayınlanan 2014 tarihli solo albümünde yer almaktaydı. Evet, birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve kıymetli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli uzun çalarına adını veren O Unutulmaz Hüseyin'i eseri dinliyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bir Selahattin İçli bestesi. Güfte Hüceste Aksavr'ın imzalı. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

sanatkar Muazzez Abacı'nın 1986 tarihinde yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer verdiği Gerdane Türkü'yü dinledik beraberce. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Bu güzel hareketli eserin ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Buse'lik makamında çok sevilen bir Selahattin İnal bestesinde değerli sanatkar Hasan Eylen'i ağırlayacağız. Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden çok sevilen şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Erol Sayın'ın Buse'lik şarkısını Dilek Türkan'dan dinledik. 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde de bu sevilen şarkıyı seslendirmişti sanatçımız. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 1967 yılına uzanıyoruz ve TRT bünyesinde o yıllarda oluşturulan Hafif Müzik Orkestrası'nca kayda alınmış bir eseri sizlerle paylaşıyoruz. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısında Tülin Yakar Çelik bizlerle. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

kıyametler vardı. Berkıs Özener'in sevilen sesiyle adeta Yeşilçam'ın unutulmaz kareleri gözlerimizin önünden geçti. Bu nihavend eser Yıldırım Gürses imzasını taşıyordu. Birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Suat Say'ın şarkısına kulak vereceğiz. Mustafa Sayaşar seslendirecek bizler için. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım.

Ahmet Özhan, 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünde seslendirmiş olduğu Zeynet'in Maraş şarkısıyla konuğumuz oldu. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Nihavend şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısıyla şimdi 1996 yılına uzanacağız ve Sevdiklerimizle isimli albümde Muazzez Abacı'dan dinlemiş olduğumuz bir şarkıya kulak vereceğiz. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Kıymetli Turhan Taşan'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend şarkısını seslendirdi sanatçı. Ve bu eser sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde de yer almaktaydı. Evet, yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve 2011 yılına uzanacağız. Eşref Vakti isimli albümde Bekir Ünalter'in seslendirmiş olduğu bir Kemani Sergez Efendi şarkısı dinleyeceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim baktıkça mücrim gibi istikbalime.

Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. 1. Selim adıyla da tanıdığımız ve 15. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in bir sözünü sizlere sunacağız. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki ne gam baki yahu demiş Yavuz Sultan Selim. Ayrıca İslam dünyasının da ilk Osmanlı halifesi kendisi. Tüm bu sözlerden yola çıkarak hayatın yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz, sınırlarımızı zorladığımız, bazen bir çıkış yolu bulmakta zorlandığımız o anlarda lütfen bu sözü hatırlayınız efendim. Zira yaşanılan hiçbir zorluk, hiçbir üzüntü sonsuz değildir. Evet, gayretle, duayla, tevekkülle o sıkıntılar da yerini güzelliklere bırakacaktır. Biz de tüm dinleyenlerimize buradan güzellikler yollayalım ve bu güzellikleri müzikle, musikiyle taçlandıralım. Şimdi gelin biraz ritmimizi yükseltelim ve çok sevilen bir Yıldırım Gürses şarkısına kulak verelim. Kanunla Muhabbet.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. 2008 yılında Beyaz Köpükler ismiyle yayınlanan bir Melahat Gülses albümünden sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz şimdi de. Söyle naz mı bu kaş yatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyürek, Hasan Esen'in Güftesi Fatma Onur'a ait Kürdeli Cazker şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Dinlediğimiz bu eser 2013 tarihli özel bir CD çalışmasında yer almaktaydı. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çeviriyoruz ve kıymetli sanatçı Güldehen Marmara'yı konuk ediyoruz. Değerli sanatçımız Zeki Duykulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait şarkısıyla konuğumuz oluyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım

Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişi bugünle buluşturan mazinin tozlu sayfalarını günümüzün güzellikleriyle renklendiren harika bir yayının ne yazık ki sonuna geldik. Ancak biliyorsunuz biz her gün bu frekansta TRT Name'de en özel şarkılarla geçmiş zamanı olur ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın güftesi Mehmet Erbakan Bulan'a ait şarkısında Zekai Bey ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Spor.
1: Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Yeşilçam film müziklerine ayırdığımız bu ay içindeki programlarımız devam ediyor. Açılış parçamızı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin o ünlü eseri olan Cahit Berkay'a ait Al Yazmalım temasıyla gerçekleştirdik. Şimdi sırada Necdet Tokatlıoğlu'na ait Dua isimli rast makamındaki eser alıyor sırayı. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Siyah Beyaz Suçlar 1965 yapımı Bilen Kazanıyor filminde yer almış, Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi eser ile devam ediyor. İçin için yanıyor bu gönlüm. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Mert Altınköprü'nün kanun eşliğiyle seslendireceğiz sizler için.

Birçok Yeşilçam filminde yer alan Şemsettin Ziya Bey imzalı mahur bir eser ile programımız devam ediyor. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor.

Gelmez o günler mazide kaldı. Yıldırım Gürses'e ait ve Sabah Yıldızı filminin giriş eseri olmuş Muhayyer Kürdi makamındaki eseri, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Ruken Yeşil Ağaç ile birlikte seslendireceğiz siz TRTName dinleyenleri için.

Şabanoğlu Şaban filminde çok sık duyduğumuz Kürdili Hicazkar Longa ile programımız sona eriyor. Eserin bestecisi Kemani Sebuh Efendi. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'dan sunduğumuz TRT Name'de her hafta pazar günleri saat 13.30'da yayınlanan Biz Çaldık Sen Söyle program ekibi olarak hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Biz Çaldık Sen Söyle'nin bu haftaki tema

notasında yeniden canlanır. İlk heyecan, ilk bakış, ilk kırgınlık ve geride kalan o tarifsiz anılar. Şimdi kalbinizin en derin köşesine dokunacak, geçmişin izlerini bugüne taşıyacak bir eserle programımıza başlayacağız.

0: Anında Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
1: Her insanın kalbinde izi silinmeyen bir hikaye vardır. İlk heyecan, ilk bakış, ilk tebessüm ve belki de ilk veda. Aradan yıllar geçse de bazı anılar unutulmaz. Çünkü ilk aşk sadece yaşanmaz, yüreğe yazılır. Şimdi sizleri o tarifsiz duygulara eşlik edecek, anıları yeniden canlandıracak o özel bir eserle baş başa bırakıyoruz.
0: Efendim, sizin de dediğiniz gibi duyguların izi hiçbir zaman silinmez. Şimdi anılara dokunan ve kalplerde iz bırakan Ziya Taşkent'in Hicaz makamındaki o güzel eseri geliyor.
1: İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

0: TRT Name.
1: Hayatta bazı vedalar vardır, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, izi yüreğimizden silinmez. Bazen bir şarkı yıllardır söyleyemediğimiz cümleleri dile getirir. Bazen de tek bir melodi, unuttuğumuzu sandığımız o anıları yeniden canlandırır. Ayrılık kolay değildir. Geride kalan hatıralar, özlem ve sessizlik ise çoğu zaman kelimeler

0: den daha çok şey anlatır. Korhan, mikrofon sende.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser de tam olarak bu duyguların sesi oluyor. Türk musikisinin en dokunaklı eserlerinden biri. O eser...
0: Ayrılık ateşten bir ok. Nasıl yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yanmayam dağlar.
1: Dinliyoruz.

0: Sevgi bazen uzun cümlelerle değil, tek bir dokunuşla, tek bir bakışla anlatılır. Hayatın en kıymetli anları, sevdiğimiz insanın elini tuttuğumuz, aynı yolda umutla yürüdüğümüz anlardır. Çünkü bir ele uzanmak, yalnızca bir eli tutmak değil, güveni ve birlikte yaşanacak güzel günlere olan inancı da paylaşmaktır. Türk musikisinin zarif eserleri arasında yer alan, sözleriyle gönüllere dokunan bu eserde tam olarak bu duyguları dile getiriyor. Sevdayı, bağlılığı ve hasreti en içten haliyle anlatırken, dinleyen herkesi kendi hatıralarıyla baş başa bırakıyor.
1: Efendim, şimdi birkaç dakikalığına sözcükler yerini notalara bıraksın derim. Bu notalar belki bir anımızı hatırlatacak, belki de hiç söylemediğimiz duyguları bu eserin namelerinde bulacağız. Fehmi Tokay'ın Hüseyin'i şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
0: Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara, olan bir yar eli bülbül,

0: Bazı duygular vardır, kelimelerle anlatmak yetmez. Ancak bir ezgide, bir melodide ve yüreğe dokunan bir seste hayat bulur. Özlem de böyledir. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı insanlar, bazı anılar ve bazı duygular kalbimizin en özel köşesinde yaşamaya devam eder. Kimi zaman bir şarkı, uzaklarda kalan bir sevdiğimizi hatırlatır. Kimi zaman geçmişte yaşanmış güzel günleri yeniden gözlerimizin önüne getirir. İçimizde sakladığımız hasreti, söyleyemediğimiz sözleri ve yarım kalan duyguları notalar dile getirir. Korhan, mikrofon sende.
1: Kalpte taşınan özlemi, sessiz bekleyişleri ve derin duyguları en güzel şekilde anlatan özel bir eser olduğunu düşünüyorum bunun. Efendim, eserimiz...
0: İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerindeki nemi kurutamıyorum yar.
1: Dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Bazen bir şarkı yalnızca bir ezgi değildir. Geçmişten gelen güzel bir hatıranın, bir manzaranın ve unutulmaz anıların sesidir. İstanbul'un eşsiz güzelliklerini, gençlik yıllarının heyecanını ve gönüllerde iz bırakan anıları taşıyan eserler, dinleyenleri bambaşka zamanlara götürür. Şimdi dinleyeceğimiz bu güzel eserde, her notasında ayrı bir huzur, her sözünde tatlı bir tebessüm saklı. Bir ada esintisi, bir bahar akşamı ve geçmişten gelen sıcacık bir hatıra gibi. Korhan, son eserimizin anonsunu da senden dinleyelim.
2: Evet efendim, şimdi dinleyenlerimizi Türk müziğinin sevilen eserlerinden biri olan Biz Heybeli'de Her Gece Mehtabı Çıkardık şarkısıyla baş başa bırakalım.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerisini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot sisteminde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Spor.
1: Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Suat Güney.
2: Ben Sezen Özmen.
1: Programı hazırlayan Çiğdem Işık. Tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Programı bugün birlikte sürdüreceğimiz kıymetli sazendelerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Talat Er, viyolonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, utta Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Seyfettin Uraş. Programımız Hisar Buselik eserlerle başlıyor efendim. Ama öncesinde Özge Nadire Akgül'den bir Hisar Buselik Ut Taksim'i dinleyeceğiz. Akabinde birlikte seslendireceğimiz iki Hisar Buselik eser, ilki Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Dü Çeşmim'den Gitmez Aşkın Hayali ve diğer eser Yesari Bey'in Bir Hadise Var Can ile Canan Arasında. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli sazendelerimize ve Sezen Özmen'e çok teşekkür ediyorum. Evet, nasılsın Sezen, iyi misin?
2: Çok keyifliyim.
1: Güzel gidiyor değil mi?
2: Evet, çok güzel. Evet. Hisar Buse'lik makamı zaten insana bir dinginlik veriyor. Evet. Doğal olarak çok güzel. Sevdiğim kişilerle de müzik yapıyorum.
1: Evet, ne kadar güzel. Bu ilk iki eseri de sen seçmiştin. Çok evet. Da güzel eserler seçmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve yine efendim Sezen Özmen'in bize seçtiği iki eserle devam ediyoruz programımıza. Ve Sezen Özmen'den dinleyeceğiz tabii ki. İlki efendim Nihavend makamında. Beste Nuri Halil Aksoy'a, Nuri Halil Poyraz'a ait. Hicranla tutuş bağrını yak, gözyaşın aksın. Hülya dolu akşamda sükun bulmayacaksın. Mikrofonda Sezen Özmen.

0: Teşekkür ederiz.
1: Eşlikleri için
2: teşekkür ediyoruz. Evet, Sezen, ağzına sağlık.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir şarkı değil mi?
2: Evet, ruhumuzu okşadı.
0: Evet.
2: Nihavend. Hayallere daldık.
0: Evet.
2: Hem Nihavend makamının o güzel, değil mi?
0: Evet.
2: Ruhu kapsayan,
0: evet.
2: Ondan sonra gönlün farklı bölgelerine dokunan,
0: evet,
2: çok sihirli
0: yaz
2: nameleri var.
0: Sanki.
2: Evet.
0: Evet.
2: Nuri Hayri Poyraz'da o ince detaylara çok güzel takılmış ve onları,
0: evet,
2: ince oya gibi işlemiş.
0: Nakış gibi, ince gibi işlemiş.
2: Evet,
0: çok doğru.
2: Gerçekten çok güzeldi. Efendim, Sezen Özmen'den bir Nihavend şarkı daha dinleyeceğiz. Sözler Fuat Edip Baksı'ya, beste Arif Sami Toker'e ait. Şiiri şöyle: aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevdiğim iki gözüm, biricik canım benim. Eşi yok, menendi yok, gönül sultanım benim. Sevdiğim iki gözüm, biricik canım benim.

0: Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkürler ederiz. Dinleyicilerimiz eminim şu an Suat Güney'in o kadife sesini dinlemek için hevesle bekliyorlar.
1: Estağfurullah. Için. Bence dinleyicilerimiz şu anda senin kadife sesini dinlemekten çok mutlular.
0: Evet. Sevgili Suat'la biz konservatuvar yıllarında da sınıf arkadaşıydık. Çok evet. Güzel hayat hikayelerimiz, hatıralarımız var. Seninle birlikte şarkı söylemek benim için muazzam bir mutluluk Suat.
1: Bugüne kadar niye yapmadık onu düşünüyorum evet. Ama gerçekten çok çok keyif
0: önümüzdeki
1: aldım ben de.
0: Önümüzdeki sezonda çok güzel bir radyo programına
1: İnşallah.
0: Yola koyulalım
1: derinden.
0: Evet sevgili Suat'ı dinleyeceksiniz. Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sırada bizim konservatuvarda çok sevgili Alaaddin Yavaşça hocamızın bestesi, güftesi Müeyyed Bergman'a ait çok güzel bir şarkı. Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetin, reva mı şiddetin, reva mı hiddetin, buyursun.

0: sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum Sezenciğim.
0: Serbest bu güzel Nihaben Şarkı'nın ardından sevgili Suat Güney'le devam ediyoruz. Radyo başında bize eşlik edeceğinizi zannettiğim çok güzel bir Sadi Hoff ses bestesi. Ağlamakla, inlemekle ömrüm geçiyor. Devası yok garip gönlüm günden güne eriyor.

0: hepimiz.
1: Ah ah diyoruz, evet. Biraz eskilere de gittim ben ama bayağı bir eskiye gittim. Şimdi yıl söylemeyeyim ama müziğe ilk başladığım sene Bakırköy Musiki Vakfı'nda, o zaman dernekti. Musiki'ye başladığım sene Sadi Hoşses şarkıları geçiyorduk.
0: Evet.
1: Efendim şimdi tarihe baktım. Sadi Hoşses'in vefatı burada 94 yazıyor.
0: Evet.
1: İşte ona yakın senelerde.
0: Son yıllarda.
1: Evet, ona yakın senelerde ben de Musiki'ye başlamışım. Çok da sevdiğim bir eserdi, keyifli okuduğum.
0: Çok güzel söyledin.
1: Sağ olasın. Sağ ol.
0: Şimdi birlikte okuyacağımız bir şarkı var sırada. Yine konservatuvarda, evet, çok kıymetli hocalarımızdan Erol Sayan'ın bir şarkısı. Herkes de çok sever bu nihavendi. Güfte İlkansan. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde salan sizden biri.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımız devam ediyor. Tüm güzelliğiyle, tüm o gönül okşayan melodileriyle. Şimdi Kürdili Cazkar makamıyla devam edeceğiz. Ve Sezen Özmen'den yine şarkılar dinleyeceğiz. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Sezen Özmen.

Sezen Özmen'e ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Sezen'den bir Kürdi Dili Asker şarkı daha rica ediyoruz. Beste Tahsin Karakuş. Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır. Ne fena talihim var, kimi sevsem el alır.

0: çok çok teşekkürler ederim. Ellerinize sağlık.
1: Sezen.
0: Efendim, Kürdili Caz Kâr makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sevgili Suat Güney, Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait "Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim" diyecek.

0: güzel bir şarkı, ne güzel bir yorumdu. Hepinizin ellerine sağlık, sesine sağlık Suat'cığım. Efendim sırada bir Zeki Müren şarkısı var. Şarkıyı anons ettikten sonra sevgili maestromuz Talat Er'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Zeki Müren şarkısı, uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oluyor değerli arkadaşlarım. Bu vesileyle ben Bursa'da merkezimiz Zeki Müren Kültür ve Yaşatma Derneği'ne şu anda bizi dinliyorlar. Değerli derneğimiz, dostlarımız.
0: Sevgiler.
1: Aynı zamanda nacizane başkanlıklarını da yürütüyorum. Evet. Bu şarkıyı hem onlara hem tüm dinleyenlere yollayalım.
2: Tabii. Selam ve sevgiyle.
1: Güzel seslerinizden.
2: Sağ olun
0: efendim. Suat Güney'in güzel sesinden. Buyurunuz.

0: TRT İstanbul Radyosu'nda Stüdyo Name programının sonuna geldik.
1: Geldik ama henüz veda etmiyoruz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Veda
1: bir şarkı ediyoruz. Daha birlikte okur muyuz?
0: Olur, okuyalım.
1: Sonra veda ederiz.
0: Hay hay, çok güzel olur. O zaman
1: veda şarkılarını da belki birlikte okuruz.
0: Tamam, hay hay, çok keyif alır.
1: Evet.
0: Evet. Anonsunu ben yapıyorum bu halde.
1: Buyurunuz efendim.
0: Suat'cığım. Makam değiştiriyoruz. Hicaz makamına gidiyoruz. Yine Kaptanzade Ali Rıza Bey var bestede. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Bildiğinizi tahmin ettiğimiz şarkılarımızdan birisi. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Çadırının üstüne doğmuş akşam yıldızı.

0: Evet efendim, çok güzel bir Hicaz şarkı değil mi Sezen'cim?
1: Çok güzel. Ben Kaptanzade Ali Rıza Bey'in gerçekten meftunuyum.
0: Evet.
1: Her zaman çok güzel şarkılar var. Denizde yaşamanın verdiği bir şey mi acaba?
0: Olabilir. Bilemiyorum ama.
1: Genelde geceye, denize.
0: Farklı bir ruhu olduğu kesin.
1: Evet.
0: Muhlis Sabahattin Ezgi,
1: evet.
0: Kaptanzade Ali Rıza Bey, Denizoğlu Ali Bey var mesela.
1: Evet.
0: Yani hepsi gerçekten Ali Rıfat Çağatay.
1: Yaşattığı bir hayat var aslında.
0: Evet, evet.
1: Onları da zamanla iyi Türk müziği dinleyicileri bestekarını bilmeden ayıklar. Evet.
0: Evet.
1: Bir duyduklarında Saadettin Kaynağı seçmemeleri, Selahattin Pınar'ı seçmemeleri mümkün değil.
0: Mümkün değil. Her güzel şeyin sonu var yalnız.
1: Evet.
0: Bugün programımızın da sonuna geldik Sezen'cim.
1: O zaman ben vedamızı yapayım.
0: Evet lütfen.
1: Peki Stüdyoname stüdyolarında İstanbul Radyosu'ndaydık. Ben Sezen Özmen.
0: Ben Suat Güney.
1: Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduk. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Mehmet Sungur. Mehmet Sungur'a ayrıca teşekkür etmek istedim her seferinde kulaklığım için. Tekrar tekrar teşekkür ederim Mehmetciğim. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Bir de tonmeister odamızda genç, pırıl pırıl bir stajyerimiz var. Ona da sevgiler göndermek istiyorum. Çok güzelsin. Ve programı birlikte sizlere duyurduğumuz saz sanatçısı arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki kemanla Talat Er, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadir Akgül, tamburla Hulusi Babalık, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla da sevgili abimiz

hoş mehtap denizi, seheri kurum kopar, hoş mehtap.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar sızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza arttırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahnur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarında Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bekir yönetimindeki Karma Faslı sunuyoruz. Ara taksimini kemanla Mehmet Düzağar yapacak.

0: Mahmut Bekir'in yönettiği Karma Fasıl sona erdi. Keman Taksimini Mehmet Düzar'dan dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getirecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek, görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Uğur Mumcu suikastı dosyası 33 yıl sonra yeniden incelemeye alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmada suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor.

FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılması da dosyanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İttifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakere için zemin oluşturma çalışması sürüyor denildi. Washington'dansa İran'ın bizimle iyi ilişki kurmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırıyla sürüyor. Rusya, Ukrayna'da askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerine hedef aldığını açıkladı. Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift atanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi. 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Mine Geçili. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuzhan Utulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı. Hüzzam eserlerle başlayacağız bugün programımıza ve bir tanesini de seslendirdik zaten. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı gürdendir dedik ve söz Münir Epçioğlu, müzik Cevdet Çağla'ya aitti. Ve sırada şimdi sözü ve müziği Şekip Ayhan Özış'a ait çok güzel bir eser var. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Buyurun arkadaşlar.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım radyolarınızın başında sizler de bizlerle birlikte söylüyorsunuzdur bu güzel eserleri. Ve yine Hüzzam makamında çok sevdiğimiz, eminim sizlerin de çok sevdiği bir eser. Söz Salih Korkmaz, beste Eraddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki, özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili dostlar. Ve şimdi bestesi ve güftesi Kasım İnal Tekin'e ait çok güzel bir eser var. Yine eminim ki benimle birlikte söyleyeceksiniz sizler de. Diyeceğiz ki her gece yollarda gözledim seni.

Çok teşekkürler arkadaşlar. Ve şimdi çok sevdiğimiz bir İstanbul türküsü var sırada. Diyeceğiz ki yanıyor mu yeşil köşkün lambası?

Evet, TRTname dinleyicileri. Şimdi sırada çok sevdiğim ve özellikle seçtiğim eserlerden bir tanesi var. Eminim sevenleri de çoktur bu güzel eserin. Nihavent makamına geçeceğiz. Söz Orhan Savaş, beste Avni Anıl. Diyeceğiz ki seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır.

Gönüllerinize sağlık arkadaşlar ve sırada yine çok güzel bir nihavent eser var. Söz Ayten Baykal, müzik Halil Aksoy'a ait. Diyeceğiz ki unutmadım seni bir an. Yani sarı güller.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Bu arada biraz önce Aydın abicim de çok güzel bir keman taksimi yaptı. Geçiş taksimi Nihavent makamına. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve eminim yine bildiğiniz ve ah çekeceğiniz eserlerden bir tanesi var. Güfte ve Beste, Alaaddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Sanıyorum bir Türk filmin içine girdik şu an, değil mi? Bir Yeşilçam rüzgarı esiyorken bence hiç o rüzgardan ayrılmayalım derim sevgili arkadaşlarım. Ve şimdi yine Nihavend makamında çok sevdiğimiz eserlerden bir tanesi. Yine belki o siyah beyaz filmlere gideceğiz. Güfte Turgut Yarkent, beste Saadettin Öktenay. Diyeceğiz ki tac olsan başıma takmayacağım. Tövbeler tövbesi.

Gönülleriniz var olsun arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Ve Nihavend makamındaki son eserimiz. Tabii ki Yıldırım Gürses'siz olur mu hiç? Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

Hicazkar makamına geçeceğiz ve Hicazkar makamına geçiş taksimini sevgili Tanju Erol'dan dinliyoruz. Sonrasında Kürdi Hicazkar, çok güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım efendim. Güfte Karacaoğlan, beste Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtı yârim diyeceğiz.

Gönüllerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Mine Geçili sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda İsmail Kareşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçeli. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal, akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak Gel Sen Bize Akşam eseri ile veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Zafer Altay, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza güzel bir Yeşilçam şarkısıyla başladık. Güftesi Ülke Aker'e ait, bestecisi bilinmeyen Muhayyer Kürdi makamında Muazzez Ersoy seslendirdi. Benim Gözüm Sende. Aşk dolu bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yine muhteşem eserler hazırladık sizler için. Saat 21'e kadar güzel bir zaman geçirmeye hazır mısınız sevgili dinleyicilerimiz? Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Şimdi yine güzel bir esere kulak veriyoruz. Bize geçmişe götüren nostaljik bir eser. Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan yine Muhayyer Kürdi makamında. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. Özlem Ağırman sizlerle.

Türk sanat müziğinin dinlemeye doyamadığımız güzel eserlerinden birini dinledik. Özlem Ağırman seslendirdi. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Akşamın Sesi, Dramalı Hasan'a ait Rast makamında Uğur Çınar'ın seslendireceği güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu, güzel iletilerde çoktan ulaşmaya başladı, ulaşmaya devam ediyor. Ellerinize sağlık diyorum. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu herkese, tüm dostlara iyi akşamlar demiş. Ankara'mızın güzel radyosuna selamlar, sevgiler. Bu beğendiğim programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler. Tüm şarkılar sizlere armağan olsun demiş. Antakya'dan Önder Talipoğlu, selam, hürmet ve muhabbetle başarılar, kolaylıklar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri radyoları başında bu programı dinleyen görme engelli arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor, mutlu akşamlar diliyor, teşekkürler. Mevlana Diyarı Güzel Konya'mdan içten sevgiler demiş Hatice Tuncer. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte iyi akşamlar demiş. Program demeye geçen herkese teşekkürler diye belirtmiş. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı, selamlar, sevgiler olsun, her şey gönlünüzce olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mithat Bey, teşekkür ederiz. Bahar gelir, bülbül öter. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Akşamın Sesi çok sevilen Hüzzam makamında bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait aşk dolu bir eser, çok sevilen bir eser. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü. Elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Bakalım bu muhteşem eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel selamlarını, sevgilerini göndermiş tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Gaziantep'ten Nail Satıl sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bu sabah yine 6 Şubat depremine yakın saatte sallandık. Aklıma 6 Şubat depremi geldi. Allah bu güzel vatanımızı afetlerden ve her türlü kaza ve belalardan korusun. O günleri tekrar bize yaşatmasın demiş. Amin diyoruz. Çok geçmiş olsun Nail Bey. Bu güzel samimi programı bizlere dinleten Dilek Hanım'a ve tüm yayın ekibine teşekkür ederim. Tüm eserler yayın ekibimize ve tüm dinleyicilerimize gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz Nail Bey'e. İzmir Tire'den Hüseyin Güden iyi akşamlar dilemiş, hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Almanya'da bulunan Muazzez Hanım'ın çok sevdiği kardeşleri Ülkü ve Mecal Hanım'a, ayrıca tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir, Balgat 100. yıldan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bize sunacağın 2 saatlik muhteşem programını dört gözle bekliyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRT Name dostlarına, sana, ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Bu güzel program için tebrikler, başarılarının devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a bu güzel mesajı için. Antalya Korkuteli Yeşilyayla'dan Hatice Okur sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hafta sonumuzun vazgeçilmezimiz, özlemimiz, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma ve teknik ekibe, name dostlarına güzel akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, bana, Yeşilyayla'da kendisiyle birlikte olan Fazilet anneye, Meral Erol Özsan çiftine, kardeşi ve eniştesi Ayşe Remzi Kartal'a, kardeşi Zeliha Güner'e, İbrahim Özdemir, Yamaç Şahin Bostancı, Hüseyin Yüksel, Ayla Seyhan'a ve kendisine armağan ediyor. Fazilet teyzeye de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkürler. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da bizlerle birlikte, size selam olsun demiş. Teşekkürler. Günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın, ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun diyerek güzel mesajını göndermiş her zamanki gibi. Çok teşekkürler. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam diliyor. Ekibimize ve tüm dostlara kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Fındık topluyoruz Dilek Hanımcığım demiş. Kolay gelsin diyorum hepinize. Ellerinize sağlık. Hüseyin Gazi'den, Altındağ'dan Suat Möngü iyi yayınlar dilemiş. Bizden bir şarkı istemiş. Ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Reyhan Baş Sinop'tan bizlere selamlamış, ekibimize ve dostlarımıza selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, kendisine, çocuklarına, torunlarına, dostlarına armağan ediyor. Bizim 51. evlilik yıl dönümümüz, sevdiklerimiz ve sevenlerimizle birlikte kutlu olsun. Emeklerinize sonsuz teşekkürler. Herkese sevgiler, selamlar demiş. Maşallah diyorum. Yarım asır geçmiş, 51 yıl. Allah size sağlıklı, nice, mutlu, güzel yıllar nasip eylesin. Eşinizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte muhteşem şarkıyı sizlere armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Bu aşk dolu eseri hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın Sesi Hicaz makamında güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Hüseyin Gökmen'e ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Alanya'dan Zeki Özceylan iyi akşamlar diliyor, selamlar olsun demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Özceylan'la arkadaşı Enver Sağıroğlu, eşi Mualla Sağıroğlu'na armağan ediyor. TRTname dostlarımız için de istemiş aynı zamanda. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli'ye, İlkokul öğretmeni Ülkü Durgut'a armağan ediyor. İyi ki TRTname var demiş. Teşekkür ediyoruz. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Dilek Hanım, bana deseniz ki sizi ayakta tutan, hayata bağlayan şey nedir diye, elbette evlatlarım derim. Evlatlarımdan Didem'in bugün doğum günü, şu an şu saat teyzesinin doğum gününü kutlamaya gelen Beliz bebekle beraberiz. TRTname'de varken hayatımızın en güzel vaktini yaşıyoruz sayenizde demiş. Sizin seçiminiz bir güzel şarkıyı doğum günü olan kızım Didem'e, kardeşi Leyla'ya, damadım Tevfik Pakyüre'ye, tabii ki Beliz bebeğe armağan ediyorum demiş. Son kısmını göremedim mesajın ama ne kadar güzel söylediniz. İnsanlar için hayata bağlayan şey tabii ki evlatları. Allah sağlık saat versin evlatlarınıza. Beliz bebeğe de sağlık, mutluluk versin, sağlıkla büyüsün inşallah. Doğum gününü kutluyoruz Didem'in. Mutlu, uzun, güzel yıllar diliyoruz ve çok da güzel bir şarkı armağan edeceğiz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini, selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Balıkesir Pelitköy sahilden Talat Boztepe, herkese iyi günler demiş. Sizden ricam var, bir şarkı istiyorum demiş. Tüm TRTname dostlarına, sizlere, Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyorum demiş. Talat Boztepe'ye hoş geldiniz diyoruz programımıza. Yeni dinleyicimiz sanıyorum, teşekkür ediyorum. Van Erciş'ten Oktay Hançer mutlu akşamlar diliyor. Ailece hep birlikte sizi dinliyoruz, emeklerinize sağlık demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem TRTname dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan sevgilerini, selamlarını göndermiş. Feryal öğretmenimize biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Size ve ekibinize bu programı hazırladıkları için tekrar teşekkür ediyor. Sıradaki eseri Sarıyer Zekeriya Köy'de oturan erkek kardeşim Beken ailesinin baba yarısı Kemal Beken'e armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Güzel bir şarkı geliyor sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Süheyla Eren seslendiriyor. Şarkım, türküm, gazelim, sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel, sensin inan sevgilim.

Saatlerimiz 19.26'yı gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada aşk dolu bir eserimiz var. Güftesi Ali Rıza Sağman'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait, Uşak makamında çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İzmir'den Arzu Karaçelik, hayırlı akşamlar diliyorum. 3 hafta sizlerden ve güzel eserlerden uzak kaldım ama bu akşam keyifle dinleyeceğim inşallah demiş. Hoş geldiniz tekrar. Sizin seçtiğiniz bir eseri Dilek Hanım size, emeği geçen herkese, seven anneme, eşim Murat Bey'e, kendime, TRTname dinleyicilerine ve sessiz dinleyicilere armağan ediyorum. Herkese selamlar demiş. Teşekkürler. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. İyi akşamlar güzeller, güzeli tatlı sarı papatyam geliyor. Ben daha ne isterim, hoş geldin bir tanem demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesajını Sıdıka Hanım'ın. Sıradaki eseri Suna Koçak, Suna teyzeye, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Özlem, gelini Demet, üst komşusu Tuğba'ya, akşamın sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan Ali Yöntem, Dilek Hanım'a, görevinin aşığı, kulağımızın alıştığı güzel Türkçesiyle birlikte olduğumuz Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler demiş. Övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, bana, Meral Özsan'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Fuat Karayavuz sizler için seslendiriyor. Gördüm seni bir gün, yeni açmış güle döndüm.

Sırada Selami Şahin'e ait Nihavend makamında harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Yamaç Şahin Bostancı'nın Japonya elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım, kolay gelsin. Ben cumartesi akşamları Numan Seymenoğlu'nun telli turnaları gibi sevinçten uçuyorum. Pazar akşamları ise saat 21'den sonra kanadı kırık kuşlar gibi oluyorum demiş. Seven Kurtboğan Savtekin, ne güzel içten bir mesaj yazmışsınız, sanki şiir yazar gibi. Selamlarımı gönderiyorum. Dilek Hanım, Perşembe gününde kısmet olursa radyomu yanıma alıp Ayvalık yollarına düşeceğim demiş. Güle güle gidin diyorum. Bugün evlilik yıl dönümünü kutlayan Reyhan Baş Hanım'a ve eşine, Sıdıka Tavukçu'ya ve kıymetli TRT Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Hafta sonunun en çok dinlenen muhteşem program Akşamın Sesinde, sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, bugün evlilik yıl dönümü olan değerli arkadaşım Reyhan ve saygıdeğer ağabeyim Haldun Baş çiftine, aynı zamanda TRT Name dostlarına, yayın ekibine, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de şu anda bizi dinliyor. Haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Yine sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Papatyamız diyerek bana ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkürler. Dikili'den Güler Sunar Karahan, Akşamın Sesi dinleyicilerine, ekibimize gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkürler. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Hüseyin Güden, Salih Kurt, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Nesihan Yakar sevgilerini göndermiş. Evinizden, bedeninizden sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın demiş. Amin diyoruz. Teşekkürler. Akşamın Sesi muhteşem sunumuyla muhteşem sunucumuz Dilek Hanım, Sarı Gülüm hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seçtiğin bir eseri kıymetli eşim Muhammed'e, kendime, kıymetli sunucumuz Dilek Hanımcığım, size, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunlarım Arya, Kaan, Name ekibine ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir akşam ansızın çalsan kapımı, Mehsem Özşimşir sizler için seslendiriyor bu harika eseri.

Sen bir sevda meleği, ufkumda kucak kucak. Güfte Hatice Yücel, beste Kenan Günel, makam Kürdeli Hicazkar. Teoman Volkan Özselçuk seslendirdi. Saatlerimiz 19.44'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTName Akşamın Sesi. Kendinize, sevdiklerinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Affedersiniz. Sırada yine dinlemekten bıkmadığımız güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Hicaz makamında güftesi Mülazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait. Haberler yollasam, seni çağırsam, bu muhteşem şarkıyı bakalım kimlere armağan edeceğiz. Sizlerden sevgi dolu iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Japon Yutsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı, canım ülkeme sevgiler selamlar demiş. Bugün sıradaki şarkıyı Türkiye'nin biriciği ve Yutsunomiya'nın kültür elçisi Dilek Hanım'a, Sakura Hanım'a, teknik ekibine, Burdur'un sembolü sevgili Fazilet anneme Hatice Okur, Remzi Bey'e, Ayşe ve Zeliha Hanım'a, Meral Erol Özsan çiftine, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Lütfen kabul ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Japonya'ya, Yutsunomiya'ya kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aşıklar Diyarı Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte, çok da sevdiği bir şarkı gelecek Meral Hanım'a. İyi akşamlar, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum. Dilek Hanımcığım, bu akşam sizlerden güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, bana, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, canım güzel kardeşim Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Hatice Tuncer, Neslihan Yakar, selam.

Alaaddin Yıldız Erzi, Ali Havva Yöntem, Yamaç Şahin Bostancı, Ümit Kaya Çelebi ve tüm name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş sıradaki eseri. Tüm TRT Name dostlarına, ekibimize ve kendisine armağan ediyor. Akhisar Hürriyet'ten Cemal Oskay selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Seferihisar'da bulunan damadı Melih, kızı Emine, torunu Milena Özenç'e, Ayvalık'ta bulunan kızı Burcu Oskay'a armağan ediyor. TRT Name yapım sunum Dilek kızımız saygılar selamlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme merhaba demiş Enis Türk. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, tüm eserleri TRT Name dostlarına ve bugün doğum günü olan Muazzez Ersoy ve Sinem Sevindik hanımlara armağan ediyorum demiş. Kıymetli sanatçımız Muazzez Ersoy'un doğum gününü kutluyoruz. Umarız dinliyordur buradan. Sevgiler gönderiyoruz. Eskişehir'den İsmail Hakkı Hayat da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Ekibimize güzel program için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, Bozüyük'teki sevdiklerine, Eskişehir'deki Gölkent sitesi sakinlerine armağan ediyor. Malatya Hekimhan'dan Gültekin Erkılıç da bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım, oğlu Ege'ye, Iğdır Köyü sakinlerine ve ekibimize armağan ediyor. İstanbul Küçükçekmece'den Nazire Metin, akşamın güzel sesine iyi akşamlar, iyi yayınlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler, başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den Gülten Duran, mutlu akşamlar, gönül dolusu sevgiler demiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Erbağ'dan güzel bir akşamdan, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler, saygılar demiş Fikri Aksoy. Her şey gönlünüzce olsun dostlar demiş. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'deki oğlu Mustafa Güçlü'ye, biricik torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş, çok teşekkür ediyoruz. Kuşadası'ndan Servet Şahin iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş bize. Manisa'dan Ali Nihat Atik selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Şu an bulundukları konum ne olursa olsun bizi dinleyen sevgili TRT Name dinleyicilerine keyif veren bir program ve huzur veren, sizin güzel Türkçenizde anons ettiğiniz seçili şarkılar Dilek Hanım, bizler ne yazmaktan bıkarız ne de sizinle birlikte seçili şarkıları dinlemekten. Konuşurken bile o tebessümlerinizi görür gibiyiz. Allah size, ailenize, ekibinize ve dinleyicilerimize sağlıklı uzun ömürler versin demiş. Ne kadar da güzel bir mesaj göndermiş Ali Nihat Atik. Ellerinize sağlık diyorum. Duanız için amin diyorum. Güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere armağan ediyor. Çok teşekkürler.

Sıcak, Musa Özçelik, Zafer Özkaragül, Sefa Can Bolat, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Hatice Okur ve Mehmet Özkaya'ya armağan ediyor. Uşak Afyon yolundan sizlere TRT Name ekibine iyi akşamlar diliyorum demiş Nurullah Varol. Merhaba diyorum, hoş geldiniz. Programımıza yazdığınız için teşekkürler. Sıradaki eseri can dostumuz Ali Dumanlı'ya armağan ediyorum demiş. Ben de sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Ankara'dan Mesut Mor da bizlerle birlikte mutlu pazarlar diliyor. Bugün çok kıymetli can yoldaşım, hayat arkadaşım Havva Hanım'ın doğum günü. Bu vesileyle programınız boyunca çalınacak tüm eserleri eşim Havva Hanım'a armağan ediyorum demiş. Ben de eşinizin Havva Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice uzun güzel yıllar diliyorum. Sevdikleriyle birlikte çok da güzel bir şarkı armağan ediyoruz sizlere. Serap Kuzey sizler için seslendiriyor. Haberler yollasam, seni çağırsam.

Saatlerimiz 19.55'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Gülten Yeğin imzasını taşıyan Hicaz makamında çok güzel bir saz semaisi var. Önce onu dinleyeceğiz. Ardından Şahin Çangal imzasını taşıyan Hicaz makamında aşk dolu bir esere kulak vereceğiz. Alp Arslan seslendirecek. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı tüm TRTname dostlarına, ekibimize, arkadaşlarına, eşine, eşi İbrahim, torunu Berke sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Nihsar'dan Selami Kabakçı TRTname dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu TRTname dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan, Muhammed Şahinoğlu'na, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Ahmet Ülkü'ye, Hatice Okur'a ve Antalya'daki tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt saygılarını, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz da bizlerle birlikte sıcacık selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri torunu Beren'e, balkon komşusu Fethiye Hanım'a armağan ediyor. Balkonda sizi dinliyoruz. Hayat sevince güzel canım, seni de çok seviyoruz. Siz orada oldukça biz de radyomuzun başındayız. Kendine iyi bak canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, samimi, içten mesajlar geliyor sevgili dinleyicilerimizden. Sevgi dolu, gerçekten sevginizi hissediyorum burada. Ben de sizleri çok seviyorum. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlarınız, hayırlı işleriniz olsun demiş. Amin diyoruz. Sıradaki eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Konç, Yiğit Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Salih Kurt, Fatma Açan ve ekibimize armağan ediyor. Kütahya Emet Yenice Köyü'nden Ömer Çetiner selamlarını göndermiş. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım'a armağan ediyor. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci, akşamın sesi dinliyorum sevgim ve teşekkürlerimle demiş. Biz teşekkür ederiz. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya, herkes hayırlı akşamlar, selamlar, kucak dolusu sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Ünye'den Murat Odabaşı, Ankara'ya, başkente selamlar demiş. Bahçede çalışırken kulaklarımızda yankılanan, birbirinden güzel şarkılarla gönüllerimize hoş bir sada bırakan program Akşamın Sesini dinliyoruz diyerek övgülerini göndermiş bana. Ben de size kolay gelsin diyorum. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Alp Arslan sizler için seslendiriyor. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Öncesinde Hicaz Saz Semaisi'ni dinliyoruz hep birlikte.

Çok güzel bir eser dinledik. Alparslan seslendirdi. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Saatlerimiz 20.07'yi gösteriyor. Sırada muhteşem bir hüzzam eserimiz var. Güftesi Recep Gayretli'ye, bestesi Erol Er Yılmaz'a ait. Albümlere baktığımda ben de resmin kalmamış. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Balıkesir Altınoluk'tan Sahibe Dağlı selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Şükrü Dağlı'ya, torunu Elif'e armağan ediyor. İyi akşamlar diliyor. Manisa Ortaköy Yunus

Şükrü Dağlı'ya torunu Elif'e armağan ediyor, iyi akşamlar diliyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Oğuzhan Erişir, Salih Kurt, Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Mordoğan Karaburun'dan Arif Beşdemir mutlu pazarlar dilemiş, hepimize selamlamış. Güzel sunucumuz ile kanıma selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum. Radyomuz açık, severek dinliyoruz güzel bir şarkıyı. Kayalık Mordoğan grubumuza, eşime ve biricik kızım Başağım'a armağan edebilir miyim demiş. Tabii ki diyorum. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri güzel sunucumuz Sarı Papatya'mız ile kanıma, ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat Erdek'ten bizlere sevgilerini göndermiş. Hafta sonları zarif sunumlarınızla, bu güzel programla Dost Radyom'dan uzak kalmak büyük kayıp. Bazen yoğunluktan, zorunlu nedenlerden dolayı dinleyemesem de sizlerle olduğum demler büyük şans diyerek sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Teşekkürler. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz Akşamın Sesi Bizim Sesimiz demiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Van'dan Erciş'ten Osman Çokyaman sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Foça'dan Nejat Akın da bizlerle birlikte tüm şarkılar hepimize bu güzel program için Dilek Hanım'a en kalbi sevgilerimizle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Adana'mızın tatil beldesi Karataş'ın sarı sıcağında arkadaş grubumuzla beraber evimizin balkonundan Akdeniz'in o masmavi sularını, dalgalarını seyrediyor, çaylarımızı içiyor, radyomuz açık, bizlere huzur ve mutluluk veren Akşamın Sesi programını dinliyoruz diyerek bana övgülerini göndermiş. Zafer'e ve bana sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Bizden de size, arkadaşlarınıza selamlar, sevgiler. Güzel bir pazar akşamından selamlar demiş Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın. Her daim özlemle, hasretle dinliyorum. Günün yorgunluğunu bu harika programla atıyorum demiş. Kulaklarımda, kalbime doluyor musikimizin nadide eserleri, ruhuma ışık saçıyor, sizi dinlemek bir sefamdır demiş Muharrem Yalçın. Çok teşekkür ediyorum, cana cansınız. Sıradaki eseri ekibinize ve tüm name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Bir de Akşamın Sesine bir şiir göndermiş. Bana hep sitem ediyor Muharrem Yalçın, şiirimi okumadınız diye. Okumak istiyorum şiirini. Sen benim akşam güneşimsin kalbe dolan, o siyah gözlerinin rengi hatıramdan hiç silinmedi gitti. Senin güzelliğin gözlerimden hiç gitmiyor. Senin bakışından süzülen bir eda sarar beni. Gözlerime güzellik oluyorsun. Seni bir başkasıyla değişemem. Senin bir bakışın benim akşam sefam oluyor. Sana hep hasretim, sana sevgim hiç tükenmez. Seni sevdim, seni bir başka birine benzetemem. Sen benim canımsın çünkü. Seni sevdiğime hiç pişman değilim. Sen benimsin diyerek... Kendiniz mi yazdınız bu şiiri Muharrem Bey? Gerçekten duygu dolu güzel bir şiir yazmışsınız. Elinize sağlık. Fethiye'den İnci Kılıçoğlu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizleri dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar demiş bizlere. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de programımızı dinliyor. Ekibimize iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, Erbay ailesine ve Yakamoz 1'deki can dostlarına armağan ediyor. Ergün Tor'dan da güzel bir mesaj geldi. İzmir'den bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. İnsan duygulanıyor, dünyanın en romantik şarkılarına, melodilerine sahip Türk musikimiz var. Bu güzel şarkıları bizlere ulaştıran TRT kurumumuz var. Akşamın Sesi programı ve harika sunucusu Dilek Hanım var. Eserlerin güzel sesli icracıları muhteşem.

Şemsaz sanatçıları, harika sunucuları, başarılı program yapımcıları, yetenekli teknik elemanları var. İyi ki varsınız TRT, iyi ki şarkılarımız var demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel düşünceleriniz için. Elinize sağlık. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Kıymetli Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'ın nezdinde emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. Sıradaki eser hepimize armağan olabilir mi demiş. Tabii ki diyoruz, harika bir eser gelecek birazdan. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Niğdebor'dan Şükrü Özdamar mutlu ve huzurlu güzel bir pazar günü diliyor. Bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, Zafer Özkarı, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir hüzzam eser gelecek. Bu arada Nurhayat teyzemize de buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Esra İçöz sizler için seslendiriyor. Albümlere baktım da bende resmin kalmamış.

Evet, saatlerimiz 20.18'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Cansın Erol'un yazdığı, Selahattin İçli'nin Kürdili Cazkâr makamında bestelediği, hepimizin bildiği, sevilen güzel bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca'ya selamlarını göndermiş. Müzik dolu bir program, güzel akşamlar diliyorum demiş. Selma Temizkan Rize'den bizlere sevgilerini göndermiş. Her anımızın değerini bilerek ve ardımızda izler bırakabilmek dileğiyle sağlıklı, hayırlı, huzurlu akşamlar ve haftalar dileğiyle selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Tamer Alper, akşamın sesinden selamlar, sevgiler. Haftanın son programında sıradaki eseri yayın ekibine ve tüm name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Zeki Gül selamlarını göndermiş programımıza. Hoş geldiniz diyoruz Zeki Gül'e. Haşim Koç, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş bizlere. Konya Ereğli'den Yıldırım Güldeste selamlar, dinliyoruz, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Hamiyet Yanılmaz da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Bu akşam da yine beraberiz. Keyifle dinliyorum, emeğinize sağlık, teşekkürler. Name dostlarıma keyifli vakitler dilerim demiş. Osman Selçuk Altun, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kulağımız sizde. Bursa Yenişehir'den sevgiler demiş. Sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarına ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Kenan Karanfil bu kez Eskişehir'den bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri İzmir'deki kardeşleri Osman ve Nurcan'la ailelerine armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu pazarlar diliyor. Bizlerde bağımlılık yapan hafta sonlarını sabırsızlıkla beklediğimiz akşamın sesine, akşam güneşimiz sevgili Dilek Hanım'a selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Övgülerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte güzel bir yaz akşamından tüm gönül dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Akşamın Sesi programı ekibine ve enfes sunucumuz Dilek Hanım'a hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Andız ailesine, Nurten Şenmerdan, Feyzi Akşen, İlyas Aydın, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Fatma Zengin, Maya Türköz, Fatma Teşok ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytu, iyi akşamlar, her şey gönlünüzce olsun demiş. Sıradaki şarkıyı TRT name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan, Dilek Hanım, hem yemeğimizi yiyoruz hem sizi dinliyoruz demiş. Afiyet olsun diyorum. Sıradaki eseri, benim seçtiğim bir şarkıyı, kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre Bakır ekibimize, Mersin'deki arkadaşı Kazım Yaman'a armağan ediyor. Evet, güzel bir şarkı sizler için geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan seslendiriyor. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Saatlerimiz 20.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamında dillerden düşmeyen çok sevilen bir eserimiz var. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Sevda Demirhan iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Ülkü Demirhan Ergü Akşamın Ses ekibine selamlar demiş. Sıradaki eseri annesine, babasına, çocuklarına, eşine, kardeşlerine ve Akif Bey'e armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da telli turnalar eşliğinde güzel bir mesaj ulaştı bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl ki sebzelerden yapılan yemeklerin hepsi aynı ama bizler pırlantamız Dilek Hanım'ın yemeğine bayıldık. Dilinin tatlılığıyla, diksiyonuyla, ses tonu, kalbinin güzelliğiyle bambaşka. Yolu güllerle, lavantalarla olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu, yine her zamanki gibi tatlı, değişik, güzel mesajını göndermiş. İyi ki varsınız diyorum. Ve Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz bu güzel eseri. Sizlere armağan ediyoruz. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: Yolcu
1: Muhteşem bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden Bir Garip Yolcuyum, hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım ben. Sırada yine çok sevilen güzel harika bir eserimiz var. Güftesi Yahya Benekaya, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Nihavend makamında sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan bizlere iletiler ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar, Ankara Radyosu'nun değerli yapımcı ve sunucusu sevgili Dilek Hanım ve TRT Name'nin çok değerli kadim dinleyicilerine içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi yine 10 numara bir programla musikimizin en seçkin örnekleriyle bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim demiş. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a çok teşekkür ediyorum güzel mesajı için. İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamızdan, kıymetli sanatçımızdan da bir mesaj ulaştı. Kucak dolusu sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Bu güzel programınız için size çok teşekkür ederiz. Ben ve eşim Yasemin Hanım radyomuzun başında sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı size sevgili eşim Yasemin Hanım'a armağan ediyorum demiş. Ben de Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Altunca hocam da Dilek Hanım yaşattığınız güzellikler kadar güzellikler dileğimle teşekkürler ederim demiş. Zeki Altunca hocama da Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ankara'dan Kadri Şarman hocamdan, kıymetli sanatçımız, bestekarımızdan da bir mesaj ulaşmış az önce. İyi akşamlar sevgili Dilek ve yayın ekibine sevgilerimi gönderiyorum. Akşamın Sesi veya bana göre bir diğer adıyla Vefanın Sesi programı çok anlamlı, değerli şarkılarla musiki hayatımıza büyük bir değer katıyor. Bu duygularla Akşamın Sesi dinleyenlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş Kadri Şarman hocama. Bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili sanatçılarımıza. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bu eseri ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Belki de meçhuldür gideceğim yer. Güfte İlhan Behlül Pektaş, Beste Baki Duyarlar, Makam Kürdili Hicazkar. Melda Kuyucu Kılıç seslendirdi bu harika eseri sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Nihavend makamında yine çok güzel bir eserimiz var. İnci Yaman seslendirecek. O gelişin var ya beni yıllar önceye götürdü. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Eski Foça'dan Cemil Ünlü selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Serap Onan, Bijen Eralp, Yasemin Eralp, Zeynep İrten, Efe Habiboğlu ve Akşamın Sesi dinleyicileriyle ekibimize armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesi için istiyor. Hep birlikte dinliyoruz. Sizler için geliyor.

Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Güfte Halil Soyuer, beste Selahattin Altınbaş, makam Rast. Sanatçımız Kadri Şarman seslendiriyor bu unutulmaz eseri.

sayfa yenileyince gördüm. Dinleyicilerimiz önceden yazmış ama şimdi ulaştı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşine, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan, Feyza Akşen, Selami Kabakçı ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sıradaki şarkıyı tüm Name dostlarına armağan etmiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış ve lütfen trafik kurallarına uyalım, çevremizi kirletmeyelim diye uyarıda bulunmuş. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, selamlar, saygılar demiş. Ve Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe, iyi akşamlar, iyi yayınlar dileyerek ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, bana, ekibimize armağan ediyor. Hareketleniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çayır ince biçemedim, Cengiz Han Sönmez sizler için seslendiriyor. Çayır.

kaldı. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son eserimizi Nazan Sıvacı seslendiriyor. Kaleden Top Atarlar. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Zafer Altay. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, Udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez ve violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaisterimiz Burçin Aktürk'ün programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de güftelerinde Mehtap geçen şarkılarla sizinle olacağız. Programımıza Mediha Demirkıran'ın sesinden dinleyeceğimiz Semahat Özdenses'in Mahmut Nedim Güntel'in şiirinden bestelediği Hüzam şarkısıyla açıyoruz. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.

Şimdi sanatçımız Tuncay Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim'e kulak verelim. Akabinde Burcu Göktürk gelecek mikrofona ve Hüzzam makamında Nahit İlmi Özeren, Rakım Elkutlu ortak çalışması seslendirecek. Susmuş gece, her yer sizi dinlerdi denizden. Mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden.

Efendim, güftelerinde mehtap sadece bir doğa örüntüsü değil, aynı zamanda bir duygu yüküdür. Romantizmin, hayalin, sükunetin ve hüznün en zarif ifadesidir. Şairin kalemine, bestekarın notasına ve dinleyenin kalbine dokunur. Şimdi bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy imzalı Hüzzam makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Dün gece bir şuhun bezmine gittim. Nükteler söyleyip sitemler ettim.

Eskimo sıkı arşiv kaydımızla sürüyor. Hüseyini makamında bir mehtap şarkısı ile Çamlıca mehtabına gidelim isteriz. Yorgo Bacanos'un Necdet Rüştü Büngül'ün güftelerinden bestelediği şarkısını Safiye Ayla hanımefendi seslendiriyor. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Musikimizde mehtap duyguların en sessiz ama en derin tanığıdır. Gecenin incisi kimi zaman sevgilinin gözlerine yansır, kimi zaman hasretle beklenen kavuşmanın ümidi olur. Mehtapla başlayan gecelerde aşkın büyüsüne en yakışan saatlerde mehtap alemleri yapılırmış eski vakitlerde. Boğaziçililer hususi kayıklarıyla saz kayığını takip ederek Alaturka musiki eşliğinde mehtabı seyrederlermiş. Böyle gecelerde mehtap suyun üzerinde oynaşırken kayık ve sandallarla birlikte sürükleniyormuş gibi görünürmüş. Boğaziçi'ne dışarıdan gelip de mehtaba ilk defa çıkmış olanlar bu manzarayı o kadar tılsımlı bulurlarmış ki bu büyüleyici manzara karşısında çarpılmaktan korkarlarmış. Sırada tam da böylesi bir gecenin güzelliğini yansıtan ve suların oynak izinde mehtaba açılmaktan dem vurulan bir mehtap şarkısı var. Makam bu kez Kürdili Hicazkar, bestekarımız da Arteki Can'dan. Ay dalgalanırken suların oynak izinde, mehtaba açılsak gecenin şen denizinde. Öncesinde sanatçımız Mehmet Dönmez'in kanununa kulak verelim.

Muhterem dinleyenler, şimdi bestesi ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Kürdili Hicazkar şarkıyı icra ediyor sanatçılarımız. Çamlar arasında süzülürken mehtap, neydi o akşam adalar? Buyursunlar.

Gel sen bize akşam, yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün. Muzaffer İlkar'ın Kürdili Cazker şarkısı.

Seyredenin dalgın bir halde salındığını hissettiği, baştan ayağa mehtaba bürünmüş geceye yakılmış bir uşak gazel dinleyeceksiniz şimdi de. Kadın gazel hanlarımızın başında gelen Hamiyet Yüceses hanımefendinin yorumundan. Seyri mehtap edelim gel bu şeb ey mehlika. Saffetinden gümüş ayineye dönmüş derya.

Aziz dinleyenler, Eski Muğız Akı'yı bugün Mehtap'tan Demuran şarkılarla sesleniyoruz size. İşte onlardan biri. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın Geçmiş Yaz şiirinin ikinci kıtasından Nihavend makamında bestelenen Osman Nihat Akın şarkısı. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin.

Eski Musiki programını dinliyorsunuz. Efendim, programın bu dakikalarında güftesi Mesut Kaçarap ve bestesi Şerif İçli imzalı Nihavend şarkıyı icra edecek sanatçılarımız. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz.

Programımız mehtaplı bir geceden dem vuran eski bir şarkının band kaydıyla devam ediyor kıymetli dinleyenler. Bu kez makam Buselik. Lale Devri bestekarlarından sayılan Tamburi Mustafa Çavuş'a ait eseri merhum Kani Karaca'nın enfes yorumundan dinliyoruz. Mehtapta gördüm yâri, ders eyledim ahüzârı.

Boğaziçi mehtaplarını pek güzel özetleyen Ferah Feza makamında bir Muallim İsmail Hakkı Bey şaheseri var sırada. Mehtapta güzel olur Boğaziçi alemi, saz heyeti birlikte dinlesinler nalemi.

Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Mehtap'ın kendinden dem vuran eserlerle seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a ve Tomaisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek Yesari Asım Arsoy'un şarkısıyla hoşça kalın diyoruz. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık, sandallarımız neşe dolar, zevke dalardık.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Rast ve Mahur makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Güldehen Marmara, Belgin Erol Gündoğdu, İsmail Olgay ve Yahya Geylan. Programın ara taksimini Kanun'la Erol Gönüldaş yapacak.

Kıymetli dostlar merhaba. Bu gece daha çalar çalmaz tanıdığınız bir tango ile başladık. La Comparsita. Uruguaylı besteci Gerardo Matos Rodriguez'in henüz genç yaşlarında kaleme aldığı bu eser zaman içinde dünyanın en çok tanınan tangolarından biri oldu. Ülkemize Cumhuriyet'in ilk yıllarında taş plaklarla ulaşmış, salonlardan düğünlere kadar hayatımızın pek çok anına eşlik etmiş, hafızamızda kendine özel bir yer edinmiştir. Bandoneon'da Ortaç Aydınoğlu, kemanlarda Gülfem Güler, Muhammed Yıldırır, piyanoda ise Baturay Yarkın'ın yer aldığı bu güzel icra eşliğinde Türkçe tangoların zarif dünyasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Necip Celal Andel'in mazisinden özdeyişine uzanmış, Türkçe tangonun ilk yıllarına kulak vermiştik. Bu gece ise 1902 yılında İstanbul'da dünyaya gelen kemanıyla, orkestrasıyla, besteleriyle tango tarihimizde çok özel bir yeri olan Fehmi Ege ile devam ediyoruz. Ayrılık, emelim, sana nereden gönül verdim, sevgiden usanmadı gönül ve mehtaplı bir gecede gibi. Pek çok eseri yıllar boyunca farklı sanatkarların sesinde hayat buldu.

BMG'nin besteleri Türk tangosunun ilk yıllarından itibaren pek çok sanatkarın sesinde hayat buldu. Onunla uzun yıllar çalışan ve Türkçe tangonun ilk büyük erkek yorumcularından biri olarak tanınan İbrahim Özgür de bu seslerin başında geliyordu. Klarnet ve saksafon çalan, kendi orkestrasını kuran İbrahim Özgür, Uzak Doğu'ya kadar uzanan müzik yolculuğunun ardından 1938 yılında ilk plağını doldurdu. Yumuşak ve romantik sesiyle dönemin sevilen sanatkarlarından biriydi. Mavi Kelebek tangosu da İbrahim Özgür'ün adıyla özdeşleşmişti. Bir Uzak Doğu turnesi sırasında tanıştığı bir Hint prensesinden ilhamla yazmış olduğu Mavi Kelebek isimli eserini İbrahim Özgür'den dinliyoruz.

Fakat küçük yaramazmış, mütemadiyen ağlıyormuş. Bu esnada yangın olmuş, itfaiye hazır ol borusu çalmış. Yangına gidecek eski itfaiye. Eskiden bekçiler sopalarını vurup yangını bağırırlardı. Bekçi Mehmet Ağa sopasını vuruyor, yangını bağıracak.

Paşa Hanım çocuğun telaşıyla yangını anlayamamış. Komşusu Fatma Hanım'a sesleniyor. O efendim diyor, yangın nerede o da anlamış. Ne bileyim nerede diye. Şimdi iki komşu pencereden konuşuyorlar. Yangın bitmiş, etfaiye geri dönüyor ve sabah olmuş, horozlar ötmeye başlamış.

0: Kanaryanın sesini duyunca bu sefer Hatice Hanım'ın hindisi ben de kuş sayılırım demiş, hindi de başlamış ötmeye. Sabahta kapının önünden sütçü geçiyormuş, haşa huzurdan.
1: Sütçünün merkebi kulak vermiş demiş, galiba ses müsabakası var. Görsünler demiş, ses nasıl olur. Başlamış o ötmeye.
2: Evet, bu eski İstanbul'a ait bir fıkraydı ve Fehmi Ege'nin kemanı hakikaten konuşuyordu.
3: Sevgili dostlar, Türk tangosunun bir başka unutulmaz erkek sesiyle devam ediyoruz. Şecaettin Tanyerli. 1940'lı yılların sonunda tango söylemeye başlayan Tanyerli, Davudi sesi ve kendine has yorumuyla Türkçe tangoların en sevilen seslerinden biri oldu. Onun sanat hayatında Necdet Koyutürk'ün ayrı bir yeri vardı. İki sanatkarın yolları Şecaettin Tanyerli'nin 1948 yılında doldurduğu ilk plakta buluştu. Plağın bir yüzünde Papatya, diğer yüzünde Rüzgar Gibi Geçti yer alıyordu. Bu ilk plakla başlayan sanat yolculuğu uzun yıllar sürdü. Necdet Koyutürk'ün tangoları Şecaettin Tanyerli'nin sesinde hayat buldu. Radyo yayınları ve plaklarla geniş kitlelere ulaştı. 1921 yılında Ankara'da dünyaya gelen Necdet Koyutürk, akordeon sanatçısı, besteci, aranjör ve orkestra şefiydi. Papatya, Rüzgar Gibi Geçti, Yıllar Var Ki ve Dinle Sevgili gibi eserleriyle Türk tangosuna kendine has bir üslup kazandırdı. Şimdi bu uzun sanat dostluğunun en güzel eserlerinden birini Necdet Koyutürk'ün orkestrası eşliğinde Şecaettin Tanyerli'nin sesinden dinliyoruz. Dinle sevgili.

Programımıza Necdet Koyutürk'ün Bir Başka Sevilen Eseri, Papatya'nın doğuşuna dair anlatılan çok hoş bir hikayeyle devam edelim. Yıl 1943. Ankara'da yedek subay olarak askerliğini yapan Necdet Koyutürk'e orkestra şefi Nihat Esengil yeni bir bestesi olup olmadığını sorar. Ortada henüz yeni bir eser yoktur.

sorulunca da aklına gelen ilk ismi söyler. Papatya. Koyu Türk kışlaya döner, akordiyonunu eline alır ve o ana kadar yalnızca adı olan bu tangoyu sözleriyle birlikte tamamlar. Papatya ilk kez Ankara Radyosu'nda Celal İnce tarafından seslendirilir. 1948 yılında ise Şecaettin Tanyerli'nin yorumuyla Taş Plağı kaydedilir ve Türk tango tarihinin en sevilen eserlerinden biri olur. Aradan yıllar geçer. Papatya bu kez eski tangolarımızı yeni düzenlemelerle genç kuşaklara ulaştıran bir sesle buluşur. Esin Engin'le. Henüz çocuk yıllarında ut ve kanunla başlayan müzik yolculuğuna Amerika'da piyano, armoni ve kompozisyon eğitimiyle devam etmiş, tangoları kendi orkestra düzenlemeleriyle yeniden seslendirmiştir. Şimdi bir anda verilen sözle doğan ve yıllar boyunca dilden dile dolaşan o unutulmaz tangoyu Esin Engin'in yorumuyla dinliyoruz. Papatya.

Tango defterimizi Türk müziğinin çok kıymetli seslerinden ve hocalarından biri olan İnci Çayırlı ile sürdürmek istiyoruz. Klasik Türk müziğine olan hakimiyeti ve yetiştirdiği öğrencilerle musiki hayatımızda çok özel bir yer edinen İnci Çayırlı, sanat hayatı boyunca tangolara da o güzel sesiyle ruh vermişti.

Sevgili dinleyicilerimiz, az önce Türk müziğinin kıymetli sesi ve hocası İnci Çayırlı'yı dinledik. Onun temsil ettiği musiki birikiminin genç kuşaklarda nasıl yaşamaya devam ettiğine de kulak vereceğiz. Neva Girişlioğlu, şimdi sunacağımız eseri Müziğimizin Çiçekleri programımız için seslendirdiğinde henüz 14 yaşında lise 1. sınıf öğrencisiydi. Bugün ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenimini sürdürmekte. Ustalardan gençlere emanet edilen bu güzel musiki yolculuğunda Neva Girişlioğlu'ndan Necip Celal Andel'in Ne Kadar Dertliyim Bilsen isimli tangosunu dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk tango tarihinin tüm bestekarlarını, şairlerini, ses ve saz sanatkarlarını saygıyla anıyoruz. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, Türkçe tangoya bugün de sahip çıkan, onu yaşatan ve yeni eserlerle zenginleştiren sanatçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek pazar saat 22.30'da bir başka Mehtap'ta Yakamozlar gecesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı. Artaki canlının hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı bu şarkıyı Çağlar Fidan'ın sesinden dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programıyla ağırlayacağız bu gece yine sizleri bir saat boyunca her gece yaptığımız gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan saygı ve sevgilerimle selamlıyorum hepinizi. Bu geceki programımızda hüzzam ve bayati makamında eserler bulacaksınız. İkinci hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem, bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Badi Nedim Bey'in güftesine Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki bestesi var sırada. Nusret Yılmaz'ın yorumundan dinliyoruz. Yıllarca bana yâre füsunkâr olan eştin, ağuşta ateş, ruhta ateş, kalpte ateştin.

Sırada yine Selahattin Pınar'ın yine Hüzzam makamında bir şarkısı var. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık. Seni ben nerede bulup yalvarayım?

Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hüzzam makamındaki bestesini Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.

Güftesi Nezihi Bükülmez'e, bestesi Sadi Hoşses'e ait Hüzzam şarkıyı Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz şimdi. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez, tükenmez gam, keder kaldı.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam şarkıyı Gül Batu'dan dinliyoruz. Dün gece bir şuhun bezmine gittim, nükteler söyledim, sitemler ettim. Handeler, işveler, meyler saçıldı, o şuhun elinde mest olup bittim.

Yıldızlar Altında Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Bayati eser, Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Sıradaki bayati eser Rahmi Bey'in bir bestesi. Güftesini Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı şarkıyı Çetin Körükçü'nün yorumundan dinliyoruz. Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok, dernak olmuş hezar-ı namekârın şevki yok.

Güftesi ve bestesi Hekimbaşı Abdülaziz Efendi'ye ait olan Bayati makamında Yürük Semai var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Söyle güzel, ruhi musavver misin? Tabişi mül rengi gül iter misin?

Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısı var sırada. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Bülbül, gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Bayati makamındaki eserini Alaaddin Yavaşçı'nın yorumundan dinliyoruz. Bin göz

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Bayati bestesi var sırada. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Gönülden gönüle çağlar geçersin, saçını kalbime bağlar geçersin. Gün olur sessizce ağlar geçersin, ömrümü, canımı dağlar geçersin.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güfte ve bestesi Ahmet Uzel'e ait bayati eserle, Suat Güney'in sesiyle, yorumuyla veda ediyoruz bu gece sizlere. Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş, ayağının izleri var, ceylan yürümüş. Hangi zalim saçlarından

tutmuş, sürmüş. Gel ey ceylan, sana böyle yazık olmasın, sana bunca cevreyleyen reha bulmasın. Hoşça kalınız.

0: TRT Name. TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli dinleyiciler, İstanbul'dan merhaba. TRT Name'de akustik name programını dinliyorsunuz. Ben Çağlar Fidan. Şimdi programa devam etmeden önce bugün bana eşlik edecek olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenk Sarp, klavyede Orhan Ayaz, ritim sazda Muhammed İzgi var. Program yapımcımız Melek Hancı, ton masterimiz Mehmet Sungur ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Şimdi yine Rast makamında bir şarkı daha var. Bestesi ve güftesi Baki Duyarlara ait. Ben küskünüm feleğe.

Yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Bestesi ve güftesi Dramalı Hasan Hasküler'e ait. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Akustik Nami programını dinliyorsunuz ve program Hicaz makamındaki şarkılarla devam edecek. İlk olarak bestesi Kadri Şençalar'a ait bir şarkı, Ah Edip İnlerim Gurbet Elinde. Bu aynı zamanda benim annemin en çok sevdiği şarkılardan birisi. Eğer şu anda dinliyorsa ona da selam söylemek istedim. Şarkının öncesinde de Turay Dinleyen'in Bir Keman Taksimi olacak.

Yine Hicaz makamında bir şarkı var sırada. Sözleri Sadık Şendil'e, müziği de Şekip Ayhan Özışık'a ait. Gönlümde açmadan solan bir gülsün.

Hicaz makamındaki son şarkı Yıldırım Gürses'e ait. Güftesi de Mustafa Sevilen'e. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

0: TRT Name.
1: Sırada Nihavend makamında şarkılar var. Onların ilki Kemani Sarkis'in meşhur şarkısı Kimseye Etmem Şikayet, Ağlarım Ben Halime. Öncesinde Tanju Erol'un Klarnet Taksimi'ni dinleyeceğiz.

Kemani Sarkis'in şarkısının ardından Avni Yalın'ın şarkısını seslendirdik. Aşk Bu Değil, Yapma Güzel ve şimdi de Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir tangosu, Nihavet makamında bir tango. Uyusam dizlerinde ılık yaz geceleri.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, geçmişle günümüzü birleştiren, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün de evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafir oluyoruz. Siz her neredeyseniz yalnızlığınızı paylaşmak, mutluluklarınızı çoğaltmak için size eşlik ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımızın ilk şarkısı bir Sadi Hoşses bestesi. Ancak öncesinde Ankara Radyosu saz sanatçılarından Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşevini dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz Sadi Hoşses şarkısını ise Zeki Müren seslendirecek bizler için. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim. Bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim.

Güftesi ve güftesi Faruk Kayacıklı'ya ait Acem Kürdi şarkıda Remzi Oktar bizlerle birlikteydi. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız. Biliyorsunuz nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlere sunarken bazen bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle de sizlerle buluşturuyoruz. İşte şimdi o düzenlemelerden, o kayıtlardan birine yer vereceğiz. Sanatçının 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi şarkıyı Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Değerli TRT Name dostlarımız, sevgi öyle yüce bir duygu ki her şeye rağmen yüreğinizi kaplayan, tatlı heyecanlarla, umutlarla başınızı döndüren ve ille de sen dedirten. Dolayısıyla bu güzel duyguyu yaşarken her ne olursa olsun yine de dozuna dikkat etmek lazım. Çünkü sevgiyi ona layık olanlara sunabilmek lazım, öyle değil mi? Evet, biz yine sevgiyle yol almaya devam edelim. Sevgimize layık olanlara bu güzel şarkıları sunmaya, hediye etmeye devam edelim. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Ali Tekin Türe'ye ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. İzmir Radyosu sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et.

Ömer Coşkuner'i ebediyete uğurladık ama sanatçı hala o güzel sesiyle aramızda. Saadettin Öktenay'ın Külli Makamındaki şarkısını seslendirdi. Bu eser Hüner Coşkuner'in 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın albümünde yer almış bir kayıttı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Alaaddin hocamızın Alaaddin Yavaşcan'ı sevilen bir şarkısından Esin Körükçü'ye kulak vereceğiz. Kürdili İcazkar makamındaki bu sevilen eserin güftesi Şerafettin Aydın'a ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Kederimsin, neşemsin, sevda yolu İstanbul. Erol Sayan'ın Kürdi Hicazkar makamındaki eserini Özant Koç'tan dinledik. Uğruna büyük mücadeleler edilen, taşıyla, toprağıyla, yedi tepesiyle, boğazıyla kalbimizi çalan, Marmara'nın incisi İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca biriydi bu sevilen şarkı. Evet efendim, İstanbul'dan sizlere seslendiğimiz yayınımızda yine şarkılarla yol alalım. Bu defa zaman tünelinde 90 yılına uzanalım ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Selahattin Pınar şarkısını dinleyelim. Kürdeli Hicazkar makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl imzalı. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

TRT kurumunda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1966 yılından günümüze o güzel sesiyle ve icrasıyla şarkılara hayat veren sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu Zeki Duygulu'nun Güftesi İşadi Kurtuluş'a ait şarkısını dinledik. Ve yine çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. 1989 yılında Olmaz Ki Acanım ismiyle yayınlanan Nalan Altınörs albümünden bir Alaaddin Şensoy bestesi. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni.

Emel Sayın'la 1989 yılına uzandık. Sanatçının Kanımda Kıvılcım albümünde yer alan Erdoğan Berker şarkısını dinledik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Taner Şener'in güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Nihavet şarkısında sizleri Samime Sana'yla baş başa bırakıyoruz.

Gündoğdu Duran'ın Nihavend eserinde Emel İşcan'ı dinledik. Bu güzel Yeşilçam şarkısının ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nihavend makamındaki eserlerin ardından rast makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in güftesi

Var isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur.

Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast makamındaki eseri Ali Osman Akkuş'tan dinledik. Bu güzel şarkıyla ve sonrasında dinlediğimiz oyun havasıyla zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız efendim. Evet, 90'lı yıllardaki yolculuğumuz devam etsin. Şimdi Ayşe Tuna'nın 97 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyelim. Rast makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Hepimizin çok sevdiği, dinlemekten, söylemekten keyif aldığı bir eser. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve Güftesi Cevat Ultanır'a ait Rast şarkıyı dinledik. Efendim 1960'larda sesiyle şarkılarıyla dikkat çeken, 1967 yılında seslendirdiği Bağdat Yolu şarkısı ile de geniş kitlelerce tanınan ve 40 yılı aşkın bir süre Türk müziğine büyük katkılar sunan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bu vesileyle sanatçımızı da saygıyla yad ediyoruz. Ve birlikteliğimizde şimdi günümüze yaklaşıyoruz. Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Güfte Enis Behiç Kor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

Güncel bir düzenlemeyle musiki severlerin beğenisine sunulan Dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını Eda Karaytuğ'dan dinledik. Bu kayıt sanatçının 2020 yılında yayınlanan Gönülden isimli albümünde yer almaktaydı. Şimdi ise geleneksel bir saz ve yorum icrasıyla dinleyeceğimiz rast bir eser var sırada. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat bizlerle birlikte olacak. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten Gonca Fem, bir bedel ol güzel.

Mustafa Sayışır'ın sesiyle, icrasıyla yine o unutulmaz nostaljik dakikalara şahit olduk. Mahur makamındaki Rıza Bey şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, paylaşımlarımıza devam ederken minik bir ara vererek şimdi sizlere her yayınımız için özel olarak hazırladığımız köşemizde bir paylaşım sunmak istiyoruz. Güne bir söz bırak köşesinde bugün aslında çok sade bir cümleyi sizlerle paylaşacağız. Şiirleriyle sevilen, sonrasında deneme ve roman çalışmaları da yapan Kahraman Tazeoğlu'nun bir sözü. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor demiş Kahraman Tazeoğlu. Aslında üstünde çok düşünülecek, sade ama bir o kadar derin bir cümle. Zamanın yaralara derman etkisinin olduğu aşikar. Elbette kabuk tutuyor taze yaralar, acısı hafifliyor zamanla ama yüreğimizin o en derin köşesinde minicik de olsa izi kalıyor. Zaman zaman inceden bir sızıyla hissettiriyor kendini. Yani demem o ki kimsenin ince sızılarının müsebbibi olmayınız sevgili dinleyenler, güzelliklerle anılınız. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam edelim. Nostaljik paylaşımlarımıza bir yenisini daha ekleyelim Nesin Sipahi'nin sesinden. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İrfan Özbakır'ın Gülsesi Ülkü Aker'e ait caz şarkısını Behiye Aksoy'dan dinledik. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Sanatçının seslendirmiş olduğu bu şarkı diğer sevilen şarkılarıyla birlikte 1996 yılında yayınlanan Gözlerin isimli albümünde yer aldı. Birlikteliğimize Emel Sayın'la devam edeceğiz. Avni Anıl'ın sözleri Cemal Atayman tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi de. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Nevşet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. Şimdi ise Bekir Of'un unutulmaz eserini Kadri Şarman icrasıyla dinleyeceğiz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Serap Kuzey, Hicaz bir türküyle bizlere seslendi. Karanfil oylum oylum. Şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikler, unutulmaz nameler, anlamlı paylaşımlarla bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Umarız bugün de hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınız, mutlulukla, huzurla, başarıyla geçirdiğiniz bir gün olur. Biz yarın yeniden TRT Name frekansında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i huzurlarınızdan ayrılırken sizleri sanatçımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğimiz Hicaz bir potpourri ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.